0: uthi MF kumfanele ithinte esibayeni yayisivelo nginalo leli foto
1: elikhona impela
0: yayisivelo obala uthemi isivelo
1: lifaka nje bazolibona nakwi-video
0: yayisivelo obala ke inkomo ke yashuthwa.